Ha, problem olur. Hayır, söyledim. Mongo, that car is ready to stand on hold you 36.